0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Sabah klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Lian Essick'le Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak César Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde Yaşar, İnci Yakar Birol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sonny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si minör cello konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ensemble üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Zahar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve Bruno Mindl Vakfı gibi kurumların burslarıyla Almanya'daki öğrenimini tamamladı. Önce konser piyanisti, ardından da solist diplomalarını aldı. Almanya'da Schwetzingen Mozart Festivali'nde sahne aldı ve SR2 Kultur Radyo için kayıtlar gerçekleştirdi. Lüksemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygıda yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano Teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve Ses Mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinje. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sun Akan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sun Akan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sun Akan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sun Akan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sun Akan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sun Akan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyorum.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Bursan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Bursan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Kaykoş Ruşapurci Sorapçi. 20. yüzyılın en sıra dışı piyano müziklerinden bazılarını yazan İngiliz besteci, piyanist ve müzik eleştirmeni Sorapçi, 14 Ağustos 1892'de Essex'te Hintli bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Leon Dudley Sorapçi adıyla doğdu. 1913'te İngiliz besteci Peter Warlock'la yazışmaya başladıktan sonra bestecilik ve müzik eleştirisi üzerine çalışmaya başlayan Sorapçi, müzik eğitimini 1915 yılında bıraktı. İlk piyano sonatı 1919'da Ferruccio Busoni'nin yardımıyla yayımlandı. Sorapçi, büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş bir piyanist olarak erken dönem eserlerinin çalınamaz olduğu yönünde birçok eleştiriyle karşılaştı. Kendi isteksizliğine ve dünyadan uzaklaşma eğilimine rağmen kendi eserlerinden oluşan konserler verdi. Tüm repertuarında piyano ana enstrüman olarak kaldı. Piyanoyu sadece bir vurmalı çalgıdan daha fazlası olarak anladığını gösterdi ve eserleri piyanonun doğal tınılarına karşı bir hassasiyet sergiledi. Sorapçi, kötü bir performansın ardından 1936 ile 1976 yılları arasında eserlerinin tüm halka açık performanslarını yasakladı. Bu süre zarfında yazılarıyla adını kamuoyunun gözünde tuttu. Besteci piyanist olarak genellikle Chopin ve Liszt gibi 19. yüzyıl virtüözlerinin geleneğinde yer aldığı düşünülmektedir. Ardında yüzden fazla eser bırakan üretken bestecinin eserleri ağırlıklı olarak piyano içindir. 70 yıllık bir süre boyunca yazdığı müzikleri, minyatür setlerinden birkaç saat süren eserlere kadar uzanan Kaykoş Ruşapurci Sorapçi, 15 Ekim 1988'de 96 yaşında Dorset Winfrith'te vefat etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Bursan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Bursan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Albert Einstein, hayatımda en büyük mutluluğu kemanımdan aldığımı biliyorum demiş. Genellikle bol kıyafetler giyen Johannes Brahms, bir konserde pantolonunun düşmesini engellemek için kravatını kemer olarak kullanmak zorunda kalmış. Efsanevi kemancı Yaşa Heifetz, bir kemancı çalarken her zaman mutlu olmalıdır. İyi çalıyorsa, iyi çaldığı için mutlu olmalıdır. İyi çalmıyorsa, yakında biteceği için mutlu olmalıdır.

Tadımlık Sözler. Yeteneklerimin gelişimi yetenekli bir müzisyen olan babam tarafından başlatılmış ve Mozart'tan aldığım eğitimle tamamlanmıştır. Johann Nepomuk Hummel.

Belli bestecileri, stilleri, dönemleri, formları sevmeniz, bazılarını ise hiç sevmemeniz doğaldır. Ama size tavsiyem, kendinize biraz zaman ayırın ve biraz farklı müzikleri de keşfedin. Adını belki bugüne kadar hiç duymadığınız, eserlerini hiç dinlemediğiniz ama aslında çok önemli işler yapmış olan besteciler de var bu müzik evreninde. İşte bunlardan biri de Avusturyalı besteci, virtüöz piyanist Johann Nepomuk Hummel.

Beethoven ve Schubert'in arkadaşı olan Johann Nepomuk Hummel, klasik ve erken romantik repertuarın temel taşlarından biriydi. 58 yaşında ünlü olarak ölen, ancak müziği öldükten sonra hemen unutulan Hummel bir süre Mozart'ın yanında yaşamıştı. Mozart onu çocuk dahi olarak fark etti, öğrencisi olarak kabul etti ve 9 yaşında ilk konserine sponsor oldu. Mozart 4 yıl sonra vefat etmesine rağmen Hummel'in müziği belirgin bir Mozartvari tınıyı korudu. Hummel'in 1960'larda yeniden keşfedilen opus numarası olmayan La Majör Piyano Konçertosu, Mozart'ın 622 köhel sayılı klarnet konçertosuna oldukça benzer. Hatta ilk bölümü aynı La Majör tonda yazılmış.

Hummel az sayıda bestecinin denediği bir enstrümantal kombinasyon olan piyano, keman ve orkestra konçertosu bestelemiş. Hem virtüöz bir piyanist hem de besteci olan Hummel'in keman, piyano ve orkestra için Opus 17 konçertosu göz kamaştırıcı bir virtüözlük taşıyor. Piyano partisi son derece teknik zorluklar taşıyor ve her melodi günümüzün en ileri düzey piyanistleri için bile bir meydan okuma olan ayrıntılı süslemelerle bezenmiş.

Uzun lafın kısası, Homer bugün olduğundan çok daha iyi tanınmayı hak ediyor. Klasik dönemin en ünlü ve beğenilen bestecilerinden biri olmasına rağmen ölümünden sonra romantizmin başlamasıyla Homer'in popülaritesi de hızla azaldı ve ancak şimdi müzisyenler onun repertuarını ciddi bir şekilde yeniden canlandırmaya başladı. Hummel'in konser piyanisti olarak şöhretli piyano konçertolarının göz kamaştırıcı virtüözlüğünden açıkça anlaşılıyor. Bestecinin 20'li yaşlarında yazmış olduğu piyano konçertolarında Mozart'ın piyano konçertolarının klasik Viyana tarzının etkisi açıkça görülmektedir. Hepsi de zarif, melodik ve parlak virtüözlükle dolu.

Dönemin en önemli piyanistlerinden olan Hummel aynı zamanda bir doğaçlama ustası. Hatta Hummel'in doğaçlamalarını duyanlar onu bir daha unutamaz derlermiş. Bestecimiz çok iyi bir öğretmen. Karl Czerny'i yetiştirmiş. Czerny kim diyecek olursanız Hummel'den önce Beethoven'ın öğrencisi olmuş ve tüm zamanların ve bugün hala kullanılan en önemli piyano metotlarından birinin yazarı ve Franz Liszt'in de hocası. Hummel'in öğrencilerine bir iki örnek daha verelim. Mesela Rus ekolüne temel teşkil eden önemli isimlerden biri olan Adolf von Henselt, 19. yüzyılın en ünlü piyano virtüözü Sigismund Thalberg, onlar da Hummel'in öğrencileri.

Müzik mutfağı tadımlıktan şimdilik bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri hayal ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta sizleri yine repertuarın çok değerli eserlerinden olmasına rağmen sezon programlarında pek sık dinleme ihtimalinizin olmayacağı violonsel eserlerinden seçkilerle buluşturacağım. Aslında programım tamamen violonsele odaklı değil biliyorsunuz. Ancak sizlere elimden geldiğince kendi enstrümanımın repertuarında daha iyi tanıtabilmeyi arzu ettiğim için ara ara bu konsepte devam ediyorum. Müthiş sanatçılardan ikonik kayıtlar dinleyeceğimiz bu bölümümüzün ilk eseri Alman besteci Richard Strauss'a ait. Bestecinin violonsel repertuarına kattığı, hatta benim de ilk olarak Paris Konservatuarı'ndaki eğitim yıllarımda keşfedip mezuniyetimde seslendirdiğim müthiş sonatının birinci ve ikinci bölümlerini eşsiz tekniği ve yorumuyla Alman cellist Maximilian Hornung ve piyanist partneri Paul Rivinius'tan dinliyoruz.

Sırada biz cellistlerin bile adını neredeyse hiç duymadığımız ancak repertuara birçok eser kazandırmış olan Fransız besteci Léon Böhlmann'ın violonsel ve piyano için sonatı var. Eserin Türkiye premieri 2021 yılında kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin ilk yılında müthiş cellist Gary Hoffman ve piyanist partneri David Selig tarafından yapıldı. Ben de eseri orada duyduğumdan beri kendi konserve repertuarıma katarak çok kez seslendirdim. Üç bölümlü bu harika sonatın tamamını efsanevi cellist Andre Navarra ve piyanist partneri Annie Darko'dan dinledim.

Eserler uzun olunca programın sonu da çabuk geliyor maalesef. Yavaş yavaş programı sonlandırırken sırada bir İngiliz bestecinin eserini dinleteceğim size. Programlarda iddia ediyorum hiç denk gelmemişsinizdir muhtemelen. Benim de uzun süredir seslendirmek istediğim Frank Bridge'in iki bölümden oluşan Eşsiz Sonatı'nın birinci bölümünü yıllar önce Masterclass'ına katılma şansını elde ettiğim müthiş Amerikalı cellist Stephen Doane ve piyanist partneri Barry Snyder'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Bu bir sonat değil ancak bonus track şeklinde kısa bir eser seçtim sizler için. Frank Bridge'in violonsel ve piyano için 4 kısa parçasından 2 numaralı Spring Song ile programı kapatmak istiyorum. Cello'da yine eşsiz müzikalitesiyle Stephen Doen ve piyanoda harika partneri Barry Snyder dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.celis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Bursan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Bursan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bir süre önce 3 kadın sanatçıdan kurulu, 3 genç kadın sanatçıdan kurulu Terra Trio'yu tanıtmıştık. O programda üçlünün piyanisti Dilan Dereli yanımdaydı. Önce üçlüsünü tanıttı, bugün de kendisi için geldi, değil mi? Baştan sona sizin müzik yaşamınızı, kayıtlarınızı konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Önce gruptan Bensu geldi.
1: Evet,
0: Bensu'yla
1: doğru.
0: Güzel bir konuşma yaptık. Onun kayıtları da çok güzeldi. Hepsi birinden güzeldi gerçekten. Ben müzik yaşamınızdan başlamak istiyorum. Ankara doğumlusunuz. Önce oradan başlayalım, değil mi?
1: Evet.
0: İlginç bir müzik öyküsü var. Klasik okurken, klasik eğitim alırken konservatuara girmek nasıl oldu? O sınavlara hazırlanmak, müzik herhalde yeteneğinizi fark etti aileniz mi? Öyle mi oldu?
1: Şöyle oldu. Ben mühendis bir anne babanın ikinci çocuğuyum. Abim de inşaat mühendisi. Babamın izinden giderek inşaat mühendisliğini seçti. Çekirdek ailemde bir müzisyen sanatçı yok. Müzikle ilgilenen de yok çekirdek ailede. Ama babamın amcasının kızı, kendisi de TRT Radyo sanatçısı İpek Dereli olur.
0: Aa, evet.
1: Evet ve babamın rahmetli amcası Ataman Dereli. Kendisi çocuk doktoru ama aynı zamanda neyzendir. Biz onlarla aynı aile apartmanındaydık, Ayrancı'da. Ayrancılı bir ailenin çocuğuyum kısaca. Ve onlar, ben İpek ablanın tambur çalışlarını bilirdim. Hani benim en fazla yakınım bu kadardı müziğe karşı. Hatta ailemin benim için hayali, abim nasıl inşaat mühendisi olduysa
0: mühendis olmak herhalde.
1: Mimar.
0: Mimar,
1: benden
0: evet.
1: çok iyi mimar olur diye beklentileri vardı. TED Ankara Koleji'nde okurken ilkokul ikinci sınıfta okulun normal açtığı ORK kursuna ben başladım. Orada çok saygıyla anıyorum, Azmi Tecimer hocamız vardı, TED Ankara Koleji'nin iyi müzik öğretmenlerinden. O fark etti benim yeteneğimi. Annem ve babamı çağırdı. Bu kız dedi, yani sınıf arkadaşlarıma göre sol anahtarıyla başlayan notalar benim ilgimi çok çekmeye başladı. Ve çok kolay okumaya başladım. Yanımda arkadaşım, bak burada şu nota geliyor, bu nota geliyor diye sorduğumda benim kadar ilgi duymuyordu, cevap vermiyordu. Azmi hocam sağ olsun annemle babamı çağırıp bu kızı bir piyanoya başlatsanız belki iyi olur demişliği var. Onun üzerine annem de sağ olsun, o zaman da sene 2002 idi yanılmıyorsam. O zaman dijital piyanolar da yoktu. Ama benim yeteneğime ve ilgime güvenerek ilk günden bana bir akustik piyano satın aldı. Ve ben Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde korepetitörlük yapan Polonyalı piyanist Halina Andrzejewska ile ilk piyano derslerimi almaya başladım.
0: Evet, konservatuvarın sınavlarına hazır gitmişsiniz anladım, değil mi?
1: Yani şöyle 4 yıl boyunca hobi olarak götürdüm.
0: 4 yıl az bir süre değil.
1: Değil tabii. 8 evet. Yaşında başladım. Ama hiç çalışmıyordum tabii, haftada bir işte derken. Hocam dedi ki bu kız çok yetenekli. Bir konservatuvar sınavlarını hazırlayalım. O zaman daha farkında değildim. Çünkü dediğim gibi ailem müziğe uzak. Belki de konservatuvara girip hani aç mı kalacaksın? Herkesin
0: tabii,
1: şey
0: tabii,
1: der
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii.
1: Hani bir normal mesleğini oku kızım. Onun üzerine sonra müzik yaparsın gibi bir bakış açısıyla ben de karşılaştım. Sınava da hazırladı hocam sağ olsun. Ve sınavları kazandım. Okula gitme hikayem de şöyle oldu. Annem hiç istemedi. Çok ağladı. Sınavı kazandığım gün çok üzüldüler. TED Koleji'ne kaydım yapılmıştı. Farkında değildim. Çünkü dediğim gibi ailem müziğe uzak. Belki de konservatuara girip hani aç mı kalacaksın? Herkesin
0: tabii,
1: şey der
0: tabii,
1: ya.
0: tabii.
1: Hani bir normal mesleğini oku kızım. Onun üzerine sonra müzik yaparsın gibi bir bakış açısıyla ben de karşılaştım. Sınava da hazırladı hocam sağ olsun. Ve sınavları kazandım. Okula gitme hikayem de şöyle oldu. Annem hiç istemedi.

0: İnat ettim.
1: Evet,
0: Aileme de
1: evet.
0: karşı gelerek.
1: İyi ki diyorum. Gerçekten meslek oldu. Şimdi hayat oldu belki, müzik yaşamı. Hep
0: Evet, öyle
1: öyle
0: oldu.
1: devam etti. Yeşim Hanım'dan söz etmemiz gerekiyor, değil mi?
0: Evet, evet.
1: Çok iyi bir eğitmen diyeceğim. Zaten piyanist, çok iyi bir
0: Çok
1: piyanist,
0: iyi bir
1: değil mi?
0: piyanist
1: Evet.
0: kendisi. Çok iyi de bir pedagojisi de var. 2004 yılında okulu kazandığımız zaman Yeşim Hoca da Amerika'dan dönmüştü.
1: Yeşim Alkaya'dan söz ediyoruz.
0: Evet, Yeşim Alkaya Yener.
1: Yener.
0: Amerika'dan dönmüştü ve ilk öğrencisi olduk. Biz üç kız kazandık piyano bölümünü. Üçümüz de Yeşim Hoca'ya verdiler. Ve 2004 yılında başladığı ortaokul, lise, lisans ve yüksek
1: Lisans
0: lisansında
1: üstü de var. Evet.
0: saygıdeğer Yeşim Hocamla yaptım
1: Evet. Ne
0: gerçekten.
1: büyük şans
0: Üstünde emeği
1: gerçekten.
0: çoktur.
1: Çok. Ben burada Teratrio'yu tanıttığımız sırada biraz söz etmiştik. Bu lisans döneminden söz etmek istiyorum. Gerçekten çok fazla konser var, yurt dışı var, masterclasslar var. Çok hareketli geçmiş. Biraz o yıllara dönelim istiyorum ama hemen bir müzik arası da verelim istiyorum.
0: Tabii
1: İlk
0: ki.
1: müzik getirmiş sevgili Dilan. Pek çok kayıt var elimde. Erik Satie'nin çok sevdiğimiz, herkesin çok bildiği Gnossian, bir numaralı Gnossian. Bu nasıl, nereden alınmıştı bu kayıt?
0: Bu kayıt bir albüm şeklinde, albüm stüdyo kaydı daha doğrusu. Bir stüdyoda kaydettim. Hem öğrencilerime çaldırıyorum, hem kendim konserlerde de çok çalıyorum. En son geçen ay İzmir'de Nesin Matematik Köyü'nde seslendirdim. Öyle.
1: Çok seviliyor bu eser. Evet, ilk müzik aramızı veriyoruz. Erik Satie'nin Gnossian'ını dinliyoruz.

0: Erik Satie'nin bir numaralı Gnosis'ini dinledik. Dilan Dereli seslendirdi. Sevgili Dilan, bu haftaki konuğum, sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce lisanstan söz etmeni istemiştim. Lisans dönemi çok hareketli geçti. Gerçekten görüyorum burada çünkü.
1: Evet.
0: Pek çok yurt dışı var, konserler var. Neler söylersiniz?
1: Bir klasik müzik sanatçısı için, piyano öğrencisi için Avrupa'ya gitmek zaten şart.
0: Şart, evet.
1: Avrupa'da okumak, kalabilmek, hatta çoğumuzun hayali, yani sonuçta Batı müziği icra ediyoruz. O dönemde bir değişim programıyla bir seneliğine Viyana'ya gittim.
0: Evet,
1: Evet,
0: evet.
1: Musik und Kunst. Şimdi adı öyle oldu ama benim gittiğim zaman da özel konservatuvardı. Yani Konservatuvarium Privat Üniversitattı adı. Orada Klaus Stücken ile bir yıl piyano çalıştım. Opera eşliği dersi aldım. O benim için çok çığır açıcı bir ders oldu. Viyana Operası'nın baş korepetitörü David Aronson ile çalıştım. Her dersimiz apayrı bir dünyaydı. Orada bir yıl Viyana'da eğitim alma fırsatı yakaladım.
0: Evet, 2013-2004
1: 14
0: yılları
1: eğitim
0: arasında.
1: öğretimi yılında. Evet.
0: Evet, ondan önce Gümüşlük var. Burada görüyorum
1: Doğru.
0: Uluslararası Gümüşlük. O da galiba
1: Doğru.
0: pek çok sınıfa, ustalık sınıfına katılmışsınız
1: Evet,
0: orada.
1: evet. Lisedeyken bir yıl Salzburg'a gittim bir yaz. Salzburg
0: Aa,
1: Mozarteum lisedeydim. Ve hemen ertesi yılda Fransa'nın Nancy şehrinde master class'lara katıldım. Liseyi bitirip üniversiteye girerken de o yaz, 2011 yazı Gülsün hocamızla Ekklesia'da ve birçok ünlü isimle çalışma fırsatı
0: Evet,
1: buldum.
0: hepsi çok ünlü isimler gerçekten. Sonra görüyorum İdil Biret'in master class'ına da katılmışsınız.
1: Evet.
0: Ayma'da herhalde.
1: Yok, Ayma'da değil. İdil Hoca Hacettepe'ye gelirdi. Ankara'da günübirlik master class'lar yapardı. Belki
0: Evet,
1: hatırlarsınız.
0: evet
1: Evet, o
0: doğru.
1: zaman çok katılırdık. Bir de Yeşim Hocam sağ olsun Ankara'da konservatuvarda Uluslararası Bartok Festivali ve Liszt Festivali yaptığı zamanlarda da İdil Hoca o zamanlarda da gelmişti. Hani
0: Evet.
1: hem onun notasını çevirmekten tutun onunla dersler yapardık. Sağ
0: Evet,
1: olsun hep o da
0: evet, evet,
1: gençlerle
0: evet.
1: çalışmayı çok sever.
0: Evet, o da gerçekten çok değerli bir
1: Duayen.
0: piyanist
1: Evet.
0: ve eğitmen, yani eğitmen yönü de var.
1: Evet.
0: Ayvalık'ta uzun yıllar sürdürdü
1: Evet.
0: orada ustalık sınıflarını. Burada ben lisans dedim ama demek ki lise de çok hareketli geçmiş.
1: Lisede başladı. Evet. İlk
0: Evet, yurt
1: herhalde ilk
0: dışları.
1: yurt dışı 16 yaşındaydım. Salzburg'a gitmiştim. Evet.
0: Şimdi bir müzik arası daha verin. Burada iki Chopin var, Chopin Vals'ler.
1: Evet.
0: Bunlar da mı stüdyo kaydı?
1: Evet, bunlar da stüdyo kaydı. La Minor Vals benim konservatuvara girmeden önce çaldığım ilk Chopin Vals'tir. Yıllar sonra mezun olduktan sonra ona geri döndüm. Çünkü okulda çalarken çok yüksek seviye parçalarla uğraşıyorsunuz. Ama mezuniyetten sonra bu Vals'i dinlediğim zaman yeniden dedim ki ben bir buna farklı bir yorum katmalıyım. Tabii 10 yaşındaki halimle şu anki halim çok farklı. Öğrencilerim de çalıyor. O yüzden bu Vals'i bilerek de hani seslendirmek istedim.
0: Bir vals daha var.
1: Evet, o da Opus 64 numara 2. O da benim yine ortaokulda ilk çaldığım bir valstir.
0: Evet.
1: Tabii dediğim gibi yine büyüdükçe bakışınız değişiyor, yorumunuz değişiyor. Chopin'i daha bir farklı anlamaya
0: Evet,
1: başlıyorsunuz.
0: evet, evet.
1: Öyle.
0: Şimdi bu iki güzel valsi dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Chopin'in iki valsini dinledik. Önce La Minör, sonra Opus 64, iki numaralı valslerini dinledik. Dilan Dereli seslendirdi. Solo piyano restalleriniz var, pek çok görüyorum ki kayıtlarını da getirmişsiniz ama eşlik de var sizin yaşamınızda. Çok
1: Evet.
0: önemli, değil mi?
1: Evet.
0: Pek çok enstrümana eşlik var ki şan eşliği burada dikkatimi çekiyor. Şan eşliğinden söz edelim istiyorum bu
1: Tabii
0: bölümde.
1: ki.
0: Çünkü insan sesiyle çalmak, çalışmak zor diye düşünüyorum. Bir keman, bir çelloya bakarak insanla, çünkü insanın o günkü ruh haline bağlı diye düşünüyorum
1: Çok doğru.
0: performansları. Neler söylersiniz ki, çok baştan almışsınız aslında bu eğitimi, Viyana'da almışsınız.
1: Evet.
0: Bunlar herhalde bir size verildi, eğitildiniz diye düşünüyorum.
1: Şöyle Viyana'daki David hocamız inanılmazdı çünkü bize önceden eser vermiyordu. Bizim orada deşifre yapmamızı istiyordu. Küçük yaştan beri okula girdiğim günden beri benim nota okumam hani iyi olduğum bir alandı. Gerçekten
0: Deşifre çok iyiydi.
1: deşifrem iyi,
0: Evet.
1: hep iyi oldu. Hocalarım da hep deşiframın ne kadar iyi olduğunu söylerlerdi. Ben de ne zaman önüme bir nota konsa gerçekten onu hızlıca okuyuverirdim. Ama en çok da nota, bu deşifre biliyorsunuz geliştirilebilen bir şey. Hani kötü olup yapa yapa iyileştirilebilen de bir şey. David hocamız kendisi önümüze kocaman operaları koyardı. Mozart'ın, Verdi'nin piyano tabii ki uyarlamalarını. Ve operadan, Viyana operasından öğrencilerini getirirdi. Orada şimdi kadrolu olmuş sanatçıları. Avrupa'nın en iyi seslerine eşlik yapardınız ve büyük bir stres altında o notayı çıkartmaya çalışırken hocamız bize püf noktaları aktarırdı. Yani her notanın o saniyede çıkarılmayacağını ama önemli olanın o operanın karakteri, o şancıyı rahat ettirmek, o şancıya duyması gereken sesleri verebilmek gibi püf noktaları biz öğrendik. Bunlar aslında benim için bir adım oldu. Kendi Hacettepe okulumuzda da Demet Akkılıç hocamız kendisi bize şan eşliği dersine girmişti bir dönem. Ondan da çok çok yararlı bilgiler aldım. Onunla beraber ben asıl Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda direkt şan piyanistliği olarak, korepetitörü olarak mezun olur olmaz orada derslere başladım.
0: Uzunca bir süre burada görüyorum.
1: Evet.
0: 2015-2018.
1: 2018.
0: Evet.
1: Ve benim ilk kırılmam orada oldu çünkü daha taze mezunu, 21 yaşındayım. Beni sahne piyanisti olarak koydular. Bir kırılma noktam var. O gün bence deşiframda kendim de birkaç aylık bir ilerleme kat ettim. O zaman operadan bas bariton Tuncay Doğu hocamız gelmişti. Onun da okulda ilk senesi ve ilk dersti. Bütün opera bölümünü Ankara Üniversitesi'nde öğrencilerin ses renklerini dinlemek istedi. Benim hiç şan repertuarım yok o zaman. Dediğim gibi daha yeni mezunum. Her öğrenci bana nota getiriyor. Dersim piyanistiyim. Her zaman da çalışkan olmuşumdur. Tuncay hocamızı da tanımıyorum. Bir çekingenlik var. Piyanodayım ve önüme sürekli nota veriliyor. Parçaları bilmiyorum. Okumaya çalışırken öğrenci tökezlerken ben eşlik yapıyorum. O gün herhalde 15-16 öğrenciye o gün 15-16 tane yeni parçayı da eşlik ettim.
0: Evet, çok büyük başarı aslında.
1: Evet,
0: Yani
1: altından kalktım ama nasıl kalktım da
0: ilk kez görüyorsunuz
1: ilk kez
0: notaları,
1: gördüm notalardı.
0: notalar.
1: Ama o sayede de şimdi bugün tabii ki 10 yılı önceden bahsediyoruz. O gün
0: Evet.
1: ilk şey atılmış oldu.
0: Evet, ki bugüne kadar geldi. Çok yakında sevgili Serhan Bari ile bir konseriniz oldu. Onu takip ettim ben.
1: Evet.
0: Biraz söz edelim
1: Tabii
0: istiyorum.
1: ki.
0: Yani orası çok özel bir yer.
1: Çok.
0: Nesin
1: Nesin
0: Matematik
1: Matematik
0: Köyü.
1: Köyü.
0: Evet.
1: Serhan Bari benim çok sevdiğim bir insan. Hem yıllarını yayıncılığa vermiş.
0: Evet, bilir
1: Çok.
0: Andante dergisin
1: Evet,
0: ilk
1: genel yayın direktörü. Evet.
0: yılından beri izliyoruz zaten.
1: Evet ve gerçekten de çok da iyi bir insan ve müzik adına da bir şeyler yapmak için uğraşan insanlardan. Son zamanlarda, son birkaç yıldır bariton olarak
0: Bariton, evet,
1: evet
0: listeller veriyor.
1: konserler yapıyoruz beraber.
0: Evet.
1: Geçen yılda Mozart House'da yapmıştık. Bu sene de yine ikinci gidişimiz bizim. Orada Flute TV kampı vardı Nesin Matematik Köyü'nde. Biz
0: Evet.
1: orada tamamen gönüllü olarak bir haftalık bir kamp, bir akşam konser verdik. Aryalardan tutun, leadler, sonra türkülerimiz,
0: Ne güzel.
1: türkülerden Frank Sinatra'lar, çok geniş bir yelpaze. Bayıldılar, çok sevdiler.
0: Ben
1: Biz
0: de
1: de
0: onu
1: çok
0: soracaktım.
1: mutluyuz.
0: İzleyici nasıl, neler düşündü? Almışsınızdır herhalde izlenimlerini.
1: Evet, aldık. Yani Flu TV kampı olduğu için orada da 400 katılımcıdan sadece 100 kişi mektupla seçilerek alınmış. Aslında seçkin ve oldukça bilgili, kültürlü bir topluluğa eserleri
0: Küçük bir yer çünkü
1: seslendirdik.
0: anladığım kadarıyla. Orada salon da çok büyük değil.
1: Değil, yani yine de
0: Salon
1: orada
0: değil
1: 100 kişi
0: aslında.
1: var. Aslında
0: Salon
1: kütüphane diye geçiyor ama
0: değil.
1: çok güzel bir, yani görmeniz
0: Mekan,
1: lazım. Evet,
0: evet.
1: kesinlikle gidilmesi gerek. Köy büyük bu arada.
0: Evet.
1: Köy normal zamanlarda 500-600 kişiyi aynı anda barındırabiliyor.
0: Evet.
1: Çünkü orada sürekli matematik kampları yapılıyor,
0: Başka
1: felsefe
0: etkinlikler de
1: kampları.
0: oluyor orada.
1: Evet, bu
0: Yani.
1: Flu TV kampı da tamamen kendi öğrencilerine, kendi abonelerine diyeyim, hani YouTube şeylerine özel bir kamptı. Bir kültür, sanat, gastronomi, astronomi, fizik, bir hafta bunlar konuşuldu, dersler yapıldı. Biz de müzik, Serhan Bey müzik tarihi anlattı. Sonra üstüne
0: Harika.
1: dinleti
0: Çok
1: gerçekleştirdik.
0: güzel. Bundan sonraki yıllarda da sürer diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Yani köy çok güzel. Ali
0: Evet,
1: hocamız
0: evet.
1: çok emek vermiş.
0: Çok, çok
1: O
0: büyük
1: köyün
0: emek
1: de
0: var.
1: devam etmesi
0: Ali
1: gerekiyor.
0: Nesin tabii
1: Ali
0: çok,
1: Nesin
0: çok
1: çok
0: önemli.
1: kıymetli
0: Çok,
1: bir, yani
0: çok.
1: birisi. Ve orada
0: Evet.
1: sadece matematik değil, hayata bakış açısı
0: Öyle değil
1: öğretiliyor.
0: mi? Evet,
1: Çok
0: orada
1: farklı.
0: felsefe kampları da oluyor bildiğim
1: Evet,
0: kadarıyla değil mi?
1: doğru.
0: Yani sadece matematik
1: Yok,
0: ya da
1: sadece
0: başka
1: özel
0: şey.
1: kamplar var,
0: Evet,
1: felsefe
0: evet, evet,
1: kampları
0: evet.
1: var. Ben de takip ediyorum. Astronomi kampları olabiliyor,
0: Evet,
1: çeşit
0: evet,
1: çeşit.
0: evet. Çok özel bir yer. Gerçekten bundan sonra devam etsin
1: İnşallah,
0: istiyoruz her
1: evet.
0: şekilde. Bir müzik arası daha verelim şimdi. Burada Debussy'nin bir eseri Estamp, değil mi?
1: Estağfurullah,
0: Oradan
1: pardon, evet.
0: bir bölüm Pagoda.
1: Evet.
0: Pagoda, bu kayıttan söz etmek ister misiniz? 2023 yılıymış ki
1: Evet.
0: sanıyorum yakın bir tarihteki de
1: Evet,
0: kayıt.
1: doğru. Bu bir konser kaydı.
0: Süreyya Operası.
1: Süreyya Operası'nda 2023 Mayıs ayında Soprano Burcu Hancı ile bir kahve konserimiz vardı. Kahve
0: Evet.
1: konserleri serisi.
0: Evet.
1: Orada solo çaldığım eser. Benim aynı zamanda tez konumdur. Yüksek
0: Öyle
1: lisans
0: mi?
1: tez konum. Estamp
0: Harika.
1: albümü. Onu
0: Evet.
1: incelemiştim. Üç bölümünü de seslendirdim sınavda.
0: Evet.
1: Ama bu konsere tek bu bölümü koyduk.
0: Evet, bu eseri, güzel eseri dinliyoruz. Debussy'nin Estamp'ın bir bölümü.
1: Evet, ilk bölümü
0: İlk
1: hatta.
0: bölümü Pagoda'yı dinliyoruz.

0: Pierre Stilandarelli'yle sohbetimize devam ediyoruz. Burada özgeçmişinize bakıyorum. Adana'da bir etkinlik, daha doğrusu bir oluşum var, değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Ondan söz edelim istiyorum. Mimarmış, sizin mimar olmanızı istiyordu aileniz.
1: Evet.
0: Mimar Övgün Ateşoğlu. Burada pek çok konserler veriliyor sanıyorum.
1: Evet.
0: Birlikte bir oluşum var. Neler söylersiniz?
1: Doğru. Övgün benim 10 yıllık arkadaşım. İşte 19'lu yaşlarımızda başlayan iki genç kızın arkadaşlığıyla beraber. Kendisi de zamanında mimar olmasına rağmen Çukurova Devlet Konservatuarı'nın piyano sınavlarını kazanıp gitmemiş.
0: Öyle
1: Birisi.
0: Mi? Gitmemiş mi?
1: Gitmemiş. Aslında birbirimizin bir nevi hayatlarını teğet geçmişiz gibi. O da piyano
0: İçinde
1: çalarmış.
0: Kalmış demek ki müzik.
1: O seçmemiş. Ailesinin içinde kalmış diyebiliriz.
0: Öyle diyelim. Evet.
1: Öyle diyelim. Onunla kendisi Adanalı. Benim annem Adanalı ama hiç benim Adana ile bağım annem üzerinden olmadı. Övgün üzerinden oldu. Hem Adanalı olup ama Ankara'da yaşıyor. Bir aya Adana'da, ailesi orada. Sürekli sık sık gitgeller yaparken ben bir gün bir konserde onların ricası üzerine Adana'da sahne aldım. Hatta 2023 yılıydı. Süreyya Operası konserinden hemen sonraydı.
0: Evet.
1: Bir hafta sonraydı. O konserde o kadar çok Adanalı salaz severler ilgi gösterdi ki o minik solo, dört el, kısa bir oda müziği konserine. Ben de arkadaşıma dedim ki yani burada bence güzel bir şeyler yapabiliriz sanat hayatı adına. Çünkü Adana'da Çukurova Senfoni Orkestrası var. Her hafta çok güzel klasik konserlerini devam ettiriyorlar. Şimdi birkaç yıldır Oda Müziği Festivali yapılıyor. O da çok güzel bir oluşum. Piyano yarışması yapılıyor. Biz de minik küçük bir oda müziği konsepti koyarak Adana'nın sanat hayatına katkıda bulunmak istedik. İlk konserimizi 2023 Kasım ayında başladık. O zaman bizim 40 kişilik turizm acentesinin çok güzel bir salonu vardı. Orada yaptık ve o sezon boyunca Tevfik Rodos'u ağırladık, Serhan Bali'yi ağırladık, Burhancı'yı ağırladık. İkinci sezonda da Burak Bilgili'yi ağırladık, bas bariton.
0: Evet.
1: Terra Trio olarak gittik, besteci Ege Gür'ün eserlerini çaldık. Yani yaklaşık bir 3 sezondur da geçen yılda çok kıymetli Gülsin Onay hocamızı ağırladık. O da piyano resitali için geldi. Muhammed Yıldırır, Can Özsan yani çok kıymetli isimleri ağırladık ve bol bol da kebap yedirdik. Çünkü genelde sanatçılar Adana'yı duyunca o hemen geliriz kebap da yeriz diye geliyorlar gerçekten.
0: Harika, ne güzel.
1: Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani
0: Bu yıl da devam edecek.
1: Bu yıl da devam edecek. Tabii biz bunu iki genç kadın olarak sponsorsuz yaptık bu zamana kadar. Tabii sponsorsuz yapınca biraz zorluklarla da karşılaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Burada tabii salonumuzu biraz daha büyütmemize ve daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayan Adana Gündoğdu Koleji'ne teşekkür etmek isterim. Onlar ilk günden beri salonlarını bize açtılar. Orada çok güzel bir kuyruklu piyano da var. Piyanonun önemini biliyorsunuz.
0: Çok
1: konserlerde.
0: Önemli, çok, evet.
1: O yüzden onlarla beraber yapıyoruz bu konserleri. Bu sezonda devam edeceğiz.
0: Evet, harika. Burada aslında şimdi müzik arası verebiliriz ama Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü, bu nasıl oldu? Orada mezunsunuz.
1: Mezunum. Evet, 2 yıllık, daha doğrusu 2 yıllık bir ön lisans diplomam var.
0: Evet.
1: Ben hani okulda okurken konservatuarda biraz boş vaktimiz de oluyordu açıkçası. İkinci bir üniversite, hani açık öğretim nereye yapabilir? Çünkü örgün mümkün olmadığı için. Önce uluslararası ilişkilere girdim ama o 4 yıllıktı, uzundu.
0: Evet.
1: Biraz işte araya pandemiler girince sonra medya ve iletişime yöneldim. Gayet çalışarak, sınavlarıma girerek de
0: Evet, çok
1: almış
0: önemli
1: oldum
0: gerçekten.
1: diplomayı.
0: Pek çok insanın boş zamanı oluyor ama böyle bir şey düşünmüyor. Yani
1: Evet,
0: bir
1: doğru.
0: Bölüme gireyim, bir de şurayı bitireyim demiyor. Size faydası oluyor mu bu bölümün? Yani eğitiminizin, eğitim sürecinin.
1: Yani muhakkak oluyordur ama
0: Oluyordur.
1: bilinçli kullandığım hani bir aklıma gelen pek bir şey yok ama muhakkak oluyordur.
0: Evet, evet,
1: Yani
0: evet.
1: ilgimi çeken bir konu olduğu için hani onu belgelemek istedim o dönem ve keyifle de dersleri ama şimdi sorsanız çok kuramsal tek bir şey söyleyemeyebilirim tabii.
0: Olmuştur mutlaka dediğiniz
1: Muhakkak.
0: gibi. Şimdi müzik arasına geçebiliriz. Burada biraz önce de söz ettiniz Muhammed Yıldırır.
1: Evet.
0: Sanıyorum ondan söz etmemiz gerekiyor. Bir ortak konser vermişsiniz Terra Trio olarak.
1: Evet, evet.
0: Oradan bir kayıt. Muhammed Yıldırır hakkında neler söylersiniz? Önemli bir
1: Evet,
0: kemancı.
1: son 2 yıldır birlikte çalışıyoruz.
0: Evet.
1: 2 sene önce biz tanışabildik. Kendisi çok kıymetli bir keman sanatçısı. Çok da yetenekli, çok da iyi bir arkadaşım. Beraber yaklaşık bir 5 konser sanıyorum gerçekleştirdik. Hani sadece keman piyano üzerine. Kendisi de Terra Trio'yu da kendi programında ağırlamıştı. O zaman da bizimle beraber de bir eser seslendirmek istedi. Bu da Astor Piazzolla'nın Mevsimlerden
0: Evet.
1: Sonbahar'ı iki keman. Bensu'yla birlikte çaldılar
0: Evet,
1: ama
0: evet, evet.
1: onun kendi improvize, doğaçlama tarzı zaten hemen duyacaksınız.
0: Fark ediliyor.
1: Fark ediliyor,
0: Evet,
1: evet.
0: evet. Dinliyoruz.

0: Astor Piazzolla'nın Mevsimler adlı eserinden Sonbahar'ı dinledik. Terra Trio ve Muhammed Yıldırır birlikte verdikleri konser kaydıydı bu. Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Özgeçmişinizde konserler var, pek çok katıldığınız festivaller, onları görüyorum ama önemli olan sizin için eğitimcilik diye düşünüyorum ki pek çok yerde var. Bilkent'te başlamışsınız sanıyorum erken müzik eğitimine. Çocuklarla çalışmak, sonra Ankara Üniversitesi'nde var. Büyüklerle de çalışmışsınız ki devam ediyorsunuz hala.
1: Evet,
0: Eğitimcilik devam
1: devam
0: ediyor. Neler söylersiniz bir çocukla çalışmak erken müzik eğitiminde? Çünkü belli ki bayağı çocuklarla çalıştınız
1: Evet, doğru.
0: yıllarca. Sonra gençlerle de çalıştınız. Neler söylersiniz? Arada fark vardır mutlaka.
1: Muhakkak var. Öncelikle eğitimcilik çok güzel bir şey. Benim çok sevdiğim bir şey. Çünkü hayatta en çok sevdiğim, tutkum olan enstrümanı birilerine öğretmek benim için gerçekten çok keyifli. Saate bakmadan çalışıyorum bir şeyleri öğretirken piyanoya dair. Dediğiniz gibi önce lisans öğrencileriyle çalışmaya başladım. Ve o zaman benimle aynı yaştalardı, hatta büyüklerdi. Sonra da hemen bir sene sonra da erken müzik Bilkent Üniversitesi'nin erken müzik programında çalışmaya başladım. Orada en büyük tecrübelerimi orada kazandım. Çünkü 4 yaş, en küçük 4 yaşla başlayıp her yaşa kadar devam ediyor verdiğiniz eğitim. Çocuklarla çalışmak çok keyifli benim için. Kolay değil ama seviyorsanız kolaylaşıyor. Tabii ki onların yaşına, yani indiğiniz yaş önemli. Eğer okul öncesi ise bence okul öncesi oldukça zor. Çünkü bir 4 veya 5 yaşındaki çocuğun dikkatini sizin 40 dakika, 45 dakika toparlamanız, tutmanız mümkün olmuyor. Neticede
0: Disiplin.
1: çoğu çocuk.
0: Disiplini sağlamak zor oluyor diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Ve o disiplini aslında enstrümanı sevdirerek sağlamanız gerekiyor.
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: hani onu korkutarak ya da enstrümanda hata yaptığı zaman, yani 5 yaşındaki bir çocuğa kızamazsınız.
0: Evet.
1: 5 yaşındaki bir çocuğa evde çalışıp gelmesini de bekleyemezsiniz. Çünkü o dediğim
0: Orada
1: gibi
0: yapacak, sınıfta
1: orada
0: yapacak.
1: yapacak ve bunu
0: Evet.
1: oyunla yapacak. Ve şey de çok kıymetli geliyor bana. Bir ilk bir öğrenciyi piyano ile tanıştırmak bence kutsal bir, ben onu kutsal buluyorum. Çünkü hep yetişkinlerde de görürüz. Hani ben de küçükken piyanoya gitmiştim. Hocam bana çok kızardı, korktum, bıraktım.
0: Evet.
1: Bir insanda iz bırakıyorsunuz.
0: Tabii.
1: O yüzden bu önemli, sorumluluk da onun bilincinde olmak gerekiyor.
0: Evet. Şimdi sanıyorum yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. İki eserimiz daha var ki daha önce de sanıyorum bunu Terra Trio'da
1: Evet,
0: seslendirmiştik.
1: seslendirmiştik.
0: Evet. Bu kayıt Burak Soykan'ın bir düzenlemesi değil mi?
1: Evet, doğru.
0: İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Terra Trio denince diğer arkadaşlarımızı da burada analım.
1: Kesinlikle.
0: Bensu Ünsal
1: Ve
0: ve
1: Ezgi
0: Ezgi
1: Yağmur İlgin,
0: Yağmur
1: evet.
0: Bilgin. Onlara da buradan selamlarımızı gönderelim. Ve Burak Soykan'ın bu güzel düzenlemesini dinliyoruz şimdi.

0: Burak Soykan'ın düzenlemesiyle Terra Trio'yu dinledik. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Dilan Dereli ile sohbetimizin sonuna geldik artık. Burada bir kayıt daha var. En son onu sunalım istiyorum. Çok güzel bir kayıt
1: Evet.
0: çünkü gerçekten. Muhammed Yıldırır'ın bir programı var değil mi
1: Evet.
0: TRT'de?
1: Muhammed Yıldır ile Virtüözite programı.
0: Programı. Evet, geçen sene katılmışsınız.
1: 2025 yılında.
0: Daha doğrusu kemancı Özgecan Günöz
1: Evet.
0: ve flüt sanatçısı, çok değerli sanatçılar Bülent Evcil
1: Evet,
0: katılmışlar.
1: onlar konuktu.
0: Evet.
1: Ben de onlara eşlik yapma fırsatına ulaştım.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok da güzel oldu. Birkaç eser kaydettik tabii o programda. Ama ben özellikle bu kaydı seçtim. Herkesin dinlerken mutlu olacağını
0: Çok,
1: düşünüyorum.
0: evet. Bu güzel bir eser. Katibim
1: Evet.
0: Nihavend Longa, bu özel bir düzenlemesi
1: Özel
0: vardı.
1: bir düzenleme. Yusuf Yalçın'ın düzenlemesi. Nihavend Longa, Katibim ve Şehnaz Longa diye.
0: Evet, evet.
1: Ve Muhammed Yıldırır da var. Yine iki keman, bir
0: Evet,
1: flüt, bir
0: evet.
1: piyano.
0: Çok güzel bir kayıt gerçekten. Şimdi bu güzel eseri dinliyoruz. Söyledik değil mi? Şehnaz Longa,
1: Evet.
0: Katibim ve Nihavend
1: Nihavend Longa.
0: Longa'yı
1: Evet.
0: dinliyoruz son olarak. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
0: Her zaman yine beklerim. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrol oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Bursan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Bursan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Bursan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Bursan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
2: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte, Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası dide geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış,

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, kemancı Tuncay Yılmaz, piyanist Robert Markham'ın 15 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği Schumann'ı ve Brahms'ı sever misiniz başlığını taşıyan konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Devlet solist sanatçısı olarak uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Tuncay Yılmaz, Almanya'da hangi keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür? Sorusunun yanıtı, Ludwig Spohr keman yarışmasında en iyi Schumann yorumcusu ödülüne layık görülmüştür olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Hasan Emre Ural isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Hasan Emre Ural. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyorum.

bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

I'm sitting on a rainbow.

Wonderful players. Oh, what a privilege.

Gail Moran career. Gail Moran. Very beautiful girl, thank you.

Gail Moran Career. Gail Moran. Very beautiful, Gail. Thank you.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Kaykoşru Şapurci Sorapçi. 20. yüzyılın en sıra dışı piyano müziklerinden bazılarını yazan İngiliz besteci, piyanist ve müzik eleştirmeni Sorapçi, 14 Ağustos 1892'de Essex'te Hintli bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Leon Dudley Sorapçi adıyla doğdu. 1913'te İngiliz besteci Peter Warlock'la yazışmaya başladıktan sonra bestecilik ve müzik eleştirisi üzerine çalışmaya başlayan Sorapçi, müzik eğitimini 1915 yılında bıraktı. İlk piyano sonatı 1919'da Ferruccio Busoni'nin yardımıyla yayımlandı. Sorapçi, büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş bir piyanist olarak erken dönem eserlerinin çalınamaz olduğu yönünde birçok eleştiriyle karşılaştı. Kendi isteksizliğine ve dünyadan uzaklaşma eğilimine rağmen kendi eserlerinden oluşan konserler verdi. Tüm repertuarında piyano ana enstrüman olarak kaldı. Piyanoyu sadece bir vurmalı çalgıdan daha fazlası olarak anladığını gösterdi ve eserleri piyanonun doğal tınılarına karşı bir hassasiyet sergiledi. Sorapçi, kötü bir performansın ardından 1936 ile 1976 yılları arasında eserlerinin tüm halka açık performanslarını yasakladı. Bu süre zarfında yazılarıyla adını kamuoyunun gözünde tuttu. Besteci piyanist olarak genellikle Chopin ve Liszt gibi 19. yüzyıl virtüözlerinin geleneğinde yer aldığı düşünülmektedir. Ardında yüzden fazla eser bırakan üretken bestecinin eserleri ağırlıklı olarak piyano içindir. 70 yıllık bir süre boyunca yazdığı müzikleri, minyatür setlerinden birkaç saat süren eserlere kadar uzanan Kaykoşru Şapurci Sorapçi, 15 Ekim 1988'de 96 yaşında Dorset Winfrith'te vefat etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Albert Einstein, hayatımda en büyük mutluluğu kemanımdan aldığımı biliyorum demiş. Genellikle bol kıyafetler giyen Johannes Brahms, bir konserde pantolonunun düşmesini engellemek için kravatını kemer olarak kullanmak zorunda kalmış. Efsanevi kemancı Yaşa Heifetz, bir kemancı çalarken her zaman mutlu olmalıdır. İyi çalıyorsa, iyi çaldığı için mutlu olmalıdır. İyi çalmıyorsa, yakında biteceği için mutlu

Tadımlık sözler. Yeteneklerimin gelişimi yetenekli bir müzisyen olan babam tarafından başlatılmış ve Mozart'tan aldığım eğitimle tamamlanmıştır. Johann Nepomuk Hummel.

Belli bestecileri, stilleri, dönemleri, formları sevmeniz, bazılarını ise hiç sevmemeniz doğaldır. Ama size tavsiyem, kendinize biraz zaman ayırın ve biraz farklı müzikleri de keşfedin. Adını belki bugüne kadar hiç duymadığınız, eserlerini hiç dinlemediğiniz ama aslında çok önemli işler yapmış olan besteciler de var bu müzik evreninde. İşte bunlardan biri de Avusturyalı besteci, virtüöz piyanist Johann Nepomuk Hummel.

Beethoven ve Schubert'in arkadaşı olan Johann Nepomuk Hummel, klasik ve erken romantik repertuarın temel taşlarından biriydi. 58 yaşında ünlü olarak ölen ancak müziği öldükten sonra hemen unutulan Hummel bir süre Mozart'ın yanında yaşamıştı. Mozart onu çocuk dahi olarak fark etti, öğrencisi olarak kabul etti ve 9 yaşında ilk konserine sponsor oldu. Mozart 4 yıl sonra vefat etmesine rağmen Hummel'in müziği belirgin bir Mozart vari tınıyı korudu. Hummel'in 1960'larda yeniden keşfedilen opus numarası olmayan La Majör Piyano Konçertosu, Mozart'ın 622 köhel sayılı klarnet konçertosuna oldukça benzer. Hatta ilk bölümü aynı La Majör tonda yazılmış.

Hummel az sayıda bestecinin denediği bir enstrümantal kombinasyon olan piyano, keman ve orkestra konçertosu bestelemiş. Hem virtüöz bir piyanist hem de besteci olan Hummel'in keman, piyano ve orkestra için Opus 17 konçertosu göz kamaştırıcı bir virtüözlük taşıyor. Piyano partisi son derece teknik zorluklar taşıyor ve her melodi günümüzün en ileri düzey piyanistleri için bile bir meydan okuma olan ayrıntılı süslemelerle bezenmiş.

Uzun lafın kısası, Homer bugün olduğundan çok daha iyi tanınmayı hak ediyor. Klasik dönemin en ünlü ve beğenilen bestecilerinden biri olmasına rağmen ölümünden sonra romantizmin başlamasıyla Homer'in popülaritesi de hızla azaldı ve ancak şimdi müzisyenler onun repertuarını ciddi bir şekilde yeniden canlandırmaya başladı. Hummel'in konser piyanisti olarak şöhretli piyano konçertolarının göz kamaştırıcı virtüözlüğünden açıkça anlaşılıyor. Bestecinin 20'li yaşlarında yazmış olduğu piyano konçertolarında Mozart'ın piyano konçertolarının klasik Viyana tarzının etkisi açıkça görülmektedir. Hepsi de zarif, melodik ve parlak virtüözlükle dolu.

Dönemin en önemli piyanistlerinden olan Hummel aynı zamanda bir doğaçlama ustası. Hatta Hummel'in doğaçlamalarını duyanlar onu bir daha unutamaz derlermiş. Bestecimiz çok iyi bir öğretmen. Karl Czerny'i yetiştirmiş. Czerny kim diyecek olursanız Hummel'den önce Beethoven'ın öğrencisi olmuş ve tüm zamanların ve bugün hala kullanılan en önemli piyano metotlarından birinin yazarı ve Franz Liszt'in de hocası. Hummel'in öğrencilerine bir iki örnek daha verelim. Mesela Rus ekolüne temel teşkil eden önemli isimlerden biri olan Adolf van Hensert, 19. yüzyılın en ünlü piyano virtüözü Sigismund Thalberg, onlar da Hummel'in öğrencileri.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan şimdilik bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri hayal ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bir süre önce 3 kadın sanatçıdan kurulu, 3 genç kadın sanatçıdan kurulu Terra Trio'yu tanıtmıştık. O programda üçlünün piyanisti Dilan Dereli yanımdaydı. Önce üçlüsünü tanıttı, bugün de kendisi için geldi, değil mi? Baştan sona sizin müzik yaşamınızı, kayıtlarınızı konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Önce gruptan Bensu geldi.
1: Evet,
0: Bensu'yla
1: doğru.
0: Güzel bir konuşma yaptık. Onun kayıtları da çok güzeldi. Hepsi birinden güzeldi gerçekten. Ben müzik yaşamınızdan başlamak istiyorum. Ankara doğumlusunuz. Önce oradan başlayalım, değil mi?
1: Evet.
0: İlginç bir müzik öyküsü var. Klasik okurken, klasik eğitim alırken konservatuara girmek nasıl oldu? O sınavlara hazırlanmak, müzik herhalde yeteneğinizi fark etti aileniz mi? Öyle mi oldu?
1: Şöyle oldu. Ben mühendis bir anne babanın ikinci çocuğuyum. Abim de inşaat mühendisi. Babamın izinden giderek inşaat mühendisliğini seçti. Çekirdek ailemde bir müzisyen sanatçı yok. Müzikle ilgilenen de yok çekirdek ailede. Ama babamın amcasının kızı, kendisi de TRT radyo sanatçısı İpek Dereli olur.
0: Aa, evet.
1: Evet ve babamın rahmetli amcası Ataman Dereli. Kendisi çocuk doktoru ama aynı zamanda neyzendir. Biz onlarla aynı aile apartmanındaydık, Ayrancı'da. Ayrancılı bir ailenin çocuğuyum kısaca. Ve onlar, ben İpek ablanın tambur çalışlarını bilirdim. Hani benim en fazla yakınım bu kadardı müziğe karşı. Hatta ailemin benim için hayali, abim nasıl inşaat mühendisi olduysa
0: Mühendis olmak herhalde.
1: Mimar.
0: Mimar,
1: benden çok iyi mimar olur diye beklentileri vardı. TED Ankara Koleji'nde okurken ilkokul ikinci sınıfta okulun normal açtığı org kursuna ben başladım. Orada çok saygıyla anıyorum, Azmi Tecimer hocamız vardı, TED Ankara Koleji'nin iyi müzik öğretmenlerinden. O fark etti benim yeteneğimi. Annem ve babamı çağırdı. Bu kız dedi, yani sınıf arkadaşlarıma göre sol anahtarıyla başlayan notalar benim ilgimi çok çekmeye başladı. Ve çok kolay okumaya başladım. Yanımda arkadaşım, bak burada şu nota geliyor, bu nota geliyor diye sorduğumda benim kadar ilgi duymuyordu, cevap vermiyordu. Azmi hocam sağ olsun annemle babamı çağırıp bu kızı bir piyanoya başlatsanız belki iyi olur demişliği var. Onun üzerine annem de sağ olsun, o zaman da sene 2002 idi yanılmıyorsam. O zaman dijital piyanolar da yoktu. Ama benim yeteneğime ve ilgime güvenerek ilk günden bana bir akustik piyano satın aldı. Ve ben Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde korepetitörlük yapan Polonyalı piyanist Halina Andrzejewska ile ilk piyano derslerimi almaya başladım.
0: Evet, konservatuvarın sınavlarına hazır gitmişsiniz anladım, değil mi?
1: Yani şöyle 4 yıl boyunca hobi olarak götürdüm.
0: 4 yıl az bir süre değil.
1: Değil tabii. 8 yaşında başladım. Ama hiç çalışmıyordum tabii, haftada bir işte derken. Hocam dedi ki bu kız çok yetenekli. Bir konservatuvar sınavlarını hazırlayalım. O zaman daha farkında değildim. Çünkü dediğim gibi ailem müziğe uzak. Belki de konservatuvara girip hani aç mı kalacaksın? Herkesin şey der ya. Hani bir normal mesleğini oku kızım. Onun üzerine sonra müzik yaparsın gibi bir bakış açısıyla ben de karşılaştım. Sınava da hazırladı hocam sağ olsun. Ve sınavları kazandım. Okula gitme hikayem de şöyle oldu. Annem hiç istemedi. Çok ağladı. Sınavı kazandığım gün çok üzüldüler. TED Koleji'ne kaydım yapılmıştı. Ben dedim ki konservatuvar okuyacağım. Yani kimse beni bu konuda vazgeçiremez. Çünkü müzik okumayı istiyordum. Bir de bir yandan da farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Piyano çalmayı çok seviyordum. Sahnede olmayı seviyordum. 11 yaşında inat ettim.
0: Evet,
1: Aileme de
0: evet.
1: karşı gelerek.
0: İyi ki diyorum. Gerçekten meslek oldu. Şimdi hayat oldu belki, müzik yaşamı. Hep
1: evet, öyle
0: öyle
1: oldu.
0: Devam etti. Yeşim Hanım'dan söz etmemiz gerekiyor, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çok iyi bir eğitmen diyeceğim. Zaten piyanist çok iyi bir piyanist.
1: Çok iyi bir piyanist
0: evet,
1: kendisi. Evet. Çok iyi de bir pedagojisi de var. 2004 yılında okulu kazandığımız zaman Yeşim Hoca da Amerika'dan dönmüştü.
0: Yeşim Alkaya'dan söz ediyoruz.
1: Evet, Yeşim Alkaya Yener.
0: Yener.
1: Amerika'dan dönmüştü ve ilk öğrencisi olduk. Biz 3 kız kazandık piyano bölümünü. Üçümüz de Yeşim Hoca'ya verdiler. Ve 2004 yılında başladığı ortaokul, lise, lisans ve yüksek
0: lisans üstü de var.
1: Saygıdeğer Yeşim Hocam'la yaptım.
0: Evet,
1: gerçekten.
0: Ne büyük şans
1: üstünde
0: gerçekten.
1: Üstünde emeği çoktur.
0: Çok. Ben burada Terra Trio'yu tanıttığımız sırada biraz söz etmiştik. Bu lisans döneminden söz etmek istiyorum. Gerçekten çok fazla konser var, yurt dışı var, masterclasslar var. Çok hareketli geçmiş. Biraz o yıllara dönelim istiyorum ama hemen bir müzik arası da verelim istiyorum.
1: Tabii
0: İlk
1: ki.
0: müzik getirmiş sevgili Dilan. Pek çok kayıt var elimde. Erik Satie'nin çok sevdiğimiz, herkesin çok bildiği Genosian, bir numaralı Genosian. Bu nasıl, nereden alınmıştı bu kayıt?
1: Bu kayıt bir albüm şeklinde, albüm stüdyo kaydı daha doğrusu. Bir stüdyoda kaydettim. Hem öğrencilerime çaldırıyorum, hem kendim konserlerde de çok çalıyorum. En son geçen ay İzmir'de Nesin Matematik Köyü'nde seslendirdim. Öyle.
0: Çok seviliyor bu eser. Evet, ilk müzik aramızı veriyoruz. Erik Satie'nin Gnosien'ini dinliyoruz.

0: Erik Satie'nin bir numaralı Gnosis'ini dinledik. Dilan Dereli seslendirdi. Sevgili Dilan, bu haftaki konuğum. Sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce lisanstan söz etmeni istemiştim. Lisans dönemi çok hareketli geçti. Gerçekten görüyorum burada çünkü.
1: Evet.
0: Pek çok yurt dışı var, konserler var. Neler söylersiniz?
1: Bir klasik müzik sanatçısı için, piyano öğrencisi için Avrupa'ya gitmek zaten şart.
0: Şart, evet.
1: Avrupa'da okumak, kalabilmek, hatta çoğumuzun hayali, yani sonuçta Batı müziği icra ediyoruz. O dönemde bir değişim programıyla bir seneliğine Viyana'ya gittim.
0: Evet.
1: Evet, Müzik und Kunst, şimdi adı öyle oldu ama benim gittiğim zaman da özel konservatuvardı. Yani konservatuvarın privat üniversitattı adı. Orada Klaus Stecken ile bir yıl piyano çalıştım. Opera eşliği dersi aldım. O benim için çok çığır açıcı bir ders oldu. Viyana Operası'nın baş korepetitörü David Aronson ile çalıştım. Her dersimiz apayrı bir dünyaydı. Orada bir yıl Viyana'da eğitim alma fırsatı yakaladım.
0: Evet, 2013-2014
1: 14
0: yılları
1: eğitim
0: arasında.
1: öğretim yılında. Evet.
0: Evet, ondan önce gümüşlük var. Burada görüyorum uluslararası
1: Doğru.
0: gümüşlük. O da galiba
1: Doğru.
0: pek çok sınıfa, ustalık sınıfına katılmışsınız
1: Evet,
0: orada.
1: evet. Lisedeyken bir yıl Salzburg'a gittim bir yaz.
0: Aa,
1: Salzburg, Mozarteum
0: doğru.
1: lisedeydim. Ve hemen ertesi yılda Fransa'nın Nancy şehrinde masterclasslara katıldım. Liseyi bitirip üniversiteye girerken de o yaz, 2011 yazı Gülsün hocamızla Ekklesia'da ve birçok ünlü isimle çalışma fırsatı
0: Evet,
1: buldum.
0: hepsi çok ünlü isimler gerçekten. Sonra görüyorum Edilbret'in masterclass'ına da
1: Evet.
0: katılmışsınız. Ay ustalık sınıfına katılmışsınız
1: Evet,
0: orada.
1: evet. Lisedeyken bir yıl Salzburg'a gittim bir yaz.
0: Aa,
1: Salzburg, Mozarteum
0: doğru.
1: lisedeydim. Ve hemen ertesi yılda Fransa'nın Nancy şehrinde masterclasslara katıldım. Liseyi bitirip üniversiteye girerken de o yaz, 2011 yazı Gülsün hocamızla Ekklesia'da ve birçok ünlü isimle çalışma fırsatı
0: Evet,
1: buldum.
0: hepsi çok ünlü isim.

0: zamanlarda da İdil Hoca o zamanlarda da gelmişti. Hani
1: Evet.
0: hem onun notasını çevirmekten tutun onunla dersler yapardık. Sağ
1: Evet,
0: olsun hep o da
1: evet,
0: gençlerle
1: evet,
0: çalışmayı
1: evet.
0: çok sever.
1: Evet, o da gerçekten çok değerli bir
0: Duayen.
1: piyanist ve eğitmen, yani eğitmen yönü de var.
0: Evet.
1: Ayvalık'ta uzun yıllar sürdürdü
0: Evet.
1: orada ustalık sınıflarını. Burada ben lisans dedim ama demek ki lise de çok hareketli geçmiş.
0: Lisede başladı evet.
1: Evet,
0: İlk
1: yurt
0: herhalde ilk
1: dışları.
0: yurt dışı 16 yaşındaydım. Salzburg'a gitmiştim evet.
1: Şimdi bir müzik arası daha verelim. Burada iki Chopin var, Chopin Valsler.
0: Evet.
1: Bunlar da mı stüdyo kaydı?
0: Evet bunlar da stüdyo kaydı. La minör vals benim konservatuvara girmeden önce çaldığım ilk Chopin valstir. Yıllar sonra mezun olduktan sonra ona geri döndüm. Çünkü okulda çalarken çok yüksek seviye parçalarla uğraşıyorsunuz. Ama mezuniyetten sonra bu valsi dinlediğim zaman yeniden dedim ki ben bir buna farklı bir yorum katmalıyım. Tabii 10 yaşındaki halimle şu anki halim çok farklı. Öğrencilerim de çalıyor. O yüzden bu valsi bilerek de hani seslendirmek istedim.
1: Bir vals daha var.
0: Evet, o da Opus 64 numara 2. O da benim yine ortaokulda ilk çaldığım bir valstir.
1: Evet.
0: Tabii dediğim gibi yine büyüdükçe bakışınız değişiyor, yorumunuz değişiyor. Chopin'i daha bir farklı anlamaya
1: Evet,
0: başlıyorsunuz.
1: evet, evet.
0: Öyle.
1: Şimdi bu iki güzel valsi dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Chopin'in iki valsini dinledik. Önce La Minör, sonra Opus 64, iki numaralı valslerini dinledik. Dilan Dereli seslendirdi. Solo piyano restalleriniz var, pek çok görüyorum ki kayıtlarını da getirmişsiniz ama eşlik de var sizin yaşamınızda. Çok
1: Evet.
0: önemli, değil mi?
1: Evet.
0: Pek çok enstrümana eşlik var ki şan eşliği burada dikkatimi çekiyor. Şan eşliğinden söz edelim istiyorum bu
1: Tabii
0: bölümde.
1: ki.
0: Çünkü insan sesiyle çalmak, çalışmak zor diye düşünüyorum. Bir keman, bir çelloya bakarak insanla, çünkü insanın o günkü ruh haline bağlı diye düşünüyorum
1: Çok doğru.
0: performansları. Neler söylersiniz ki, çok baştan almışsınız aslında bu eğitimi, Viyana'da almışsınız.
1: Evet.
0: Bunlar herhalde bir size verildi, eğitildiniz diye düşünüyorum.
1: Şöyle Viyana'daki David hocamız inanılmazdı çünkü bize önceden eser vermiyordu. Bizim orada deşifre yapmamızı istiyordu. Küçük yaştan beri okula girdiğim günden beri benim nota okumam hani iyi olduğum bir alandı. Gerçekten
0: Deşifre çok iyiydi.
1: deşifrem iyi,
0: Evet,
1: hep iyi oldu. Hocalarım da hep deşiframın ne kadar iyi olduğunu söylerlerdi. Ben de ne zaman önüme bir nota konsa gerçekten onu hızlıca okuyuverirdim. Ama en çok da nota, bu deşifre biliyorsunuz geliştirilebilen bir şey. Hani kötü olup yapa yapa iyileştirilebilen de bir şey. David hocamız kendisi önümüze kocaman operaları koyardı. Mozart'ın, Verdi'nin piyano tabii ki uyarlamalarını. Ve operadan, Viyana operasından öğrencilerini getirirdi. Orada şimdi kadrolu olmuş sanatçıları. Avrupa'nın en iyi seslerine eşlik yapardınız ve büyük bir stres altında o notayı çıkartmaya çalışırken hocamız bize püf noktaları aktarırdı. Yani her notanın o saniyede çıkarılmayacağını ama önemli olanın o operanın karakteri, o şancıyı rahat ettirmek, o şancıya duyması gereken sesleri verebilmek gibi püf noktaları biz öğrendik. Ve bunlar aslında benim için bir adım oldu. Kendi Hacettepe okulumuzda da Demet Akkılıç hocamız kendisi bize şan eşliği dersine girmişti bir dönem. Ondan da çok çok yararlı bilgiler aldım. Onunla beraber ben asıl Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda direkt şan piyanistliği olarak, kor repetitörü olarak mezun olur olmaz orada derslere başladım.
0: Uzunca bir süre burada görüyorum.
1: Evet.
0: 2015-2018.
1: 2018.
0: Evet.
1: Ve benim ilk kırılmam orada oldu çünkü daha taze mezunu, 21 yaşındayım. Beni sahne piyanisti olarak koydular. Bir kırılma noktam var. O gün bence deşiframda kendim de birkaç aylık bir ilerleme kat ettim. O zaman operadan bas bariton Tuncay Doğu hocamız gelmişti. Onun da okulda ilk senesi ve ilk dersti. Bütün opera bölümünü Ankara Üniversitesi'nde öğrencilerin ses renklerini dinlemek istedi. Benim hiç şan repertuarım yok o zaman. Dediğim gibi daha yeni mezunum. Her öğrenci bana nota getiriyor. Dersim piyanistiyim. Her zaman da çalışkan olmuşumdur. Tuncay hocamızı da tanımıyorum. Bir çekingenlik var. Piyanodayım ve önüme sürekli nota veriliyor. Parçaları bilmiyorum. Okumaya çalışırken öğrenci tökezlerken ben eşlik yapıyorum. O gün herhalde 15-16 öğrenciye o gün 15-16 tane yeni parçayı da eşlik ettim.
0: Evet, çok büyük başarı aslında.
1: Evet,
0: Yani
1: altından kalktım ama nasıl kalktım
0: ilk kez görüyorsunuz
1: ilk kez
0: notaları,
1: gördüm notalardı.
0: notalar.
1: Ama o sayede de şimdi bugün tabii ki 10 yılı önceden bahsediyoruz. O gün
0: Evet.
1: ilk şey atılmış oldu.
0: Evet, ki bugüne kadar geldi. Çok yakında sevgili Serhan Bari ile bir konseriniz oldu. Onu takip ettim ben.
1: Evet.
0: Biraz söz edelim
1: Tabii
0: istiyorum.
1: ki.
0: Yani orası çok özel bir yer.
1: Çok.
0: Nesin
1: Nesin
0: Matematik
1: Matematik
0: Köyü.
1: Köyü.
0: Evet.
1: Serhan Bey'i benim çok sevdiğim bir insan. Hem yıllarını yayıncılığa vermiş.
0: Evet, bilir,
1: Çok
0: Andante dergisinin
1: evet
0: ilk
1: genel yayın direktörü.
0: evet
1: Evet.
0: yılından beri izliyoruz zaten.
1: Evet ve gerçekten de çok da iyi bir insan ve müzik adına da bir şeyler yapmak için uğraşan insanlardan. Son zamanlarda, son birkaç yıldır bariton
0: Bariton,
1: olarak
0: evet,
1: konserler
0: listeller veriyor.
1: yapıyoruz beraber.
0: Evet.
1: Geçen yılda Mozart House'da yapmıştık. Bu sene de yine ikinci gidişimiz bizim. Orada Flu TV kampı vardı Nesin Matematik Köyü'nde. Biz
0: Evet.
1: orada tamamen gönüllü olarak bir haftalık bir kamp, bir akşam konser verdik. Aryalardan tutun, leadler, sonra türkülerimiz,
0: Ne güzel.
1: türkülerden Frank Sinatra'lar, çok geniş bir yelpaze. Bayıldılar, çok sevdiler.
0: Ben
1: Biz de
0: onu
1: çok
0: soracaktım.
1: sevdik.
0: İzleyici nasıl, neler düşündü? Almışsınızdır herhalde izlenimlerini.
1: Evet, aldık. Yani Flu TV kampı olduğu için orada da 400 katılımcıdan sadece 100 kişi mektupla seçilerek alınmış. Aslında seçkin ve oldukça bilgili, kültürlü bir topluluğa eserleri
0: Küçük bir yer çünkü
1: seslendirdik.
0: anladığım kadarıyla. Orada salon da çok büyük değil.
1: Değil. Yani yine de
0: Salon
1: orada
0: değil
1: 100 kişi
0: aslında.
1: var. Aslında
0: Salon
1: kütüphane diye geçiyor ama
0: değil.
1: çok güzel bir, yani görmeniz
0: Mekan,
1: lazım. Evet,
0: evet.
1: kesinlikle gidilmesi gerek. Köy büyük bu arada.
0: Evet.
1: Köy normal zamanlarda 500-600 kişiyi aynı anda barındırabiliyor.
0: Evet.
1: Çünkü orada sürekli matematik kampları yapılıyor,
0: Başka
1: felsefe
0: etkinlikler de
1: kampları.
0: oluyor orada.
1: Evet, bu
0: Yani.
1: Flu TV kampı da tamamen kendi öğrencilerine, kendi abonelerine diyeyim, hani YouTube şeylerine özel bir kamptı. Bir kültür, sanat, gastronomi, astronomi, fizik, bir hafta bunlar konuşuldu, dersler yapıldı. Biz de müzik, Serhan Bey müzik tarihi anlattı. Sonra üstüne
0: Harika.
1: dinleti
0: Çok
1: gerçekleştirdik.
0: güzel. Bundan sonraki yıllarda da sürer diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Yani köy çok güzel. Ali
0: Evet.
1: hocamız çok emek vermiş.
0: Çok çok
1: O
0: büyük
1: köyün
0: emek
1: de
0: var.
1: devam etmesi
0: Ali
1: gerekiyor.
0: Nesin tabii
1: Ali
0: çok
1: Nesin
0: çok
1: çok
0: önemli.
1: kıymetli bir,
0: Çok
1: yani
0: çok.
1: birisi. Ve
0: Evet.
1: orada sadece matematik değil, hayata bakış açısı
0: Öyle değil
1: öğretiliyor.
0: mi? Evet,
1: Çok farklı.
0: orada felsefe kampları da oluyor bildiğim
1: Evet,
0: kadarıyla değil mi?
1: doğru.
0: Yani sadece matematik
1: Yok,
0: ya da
1: sadece
0: başka
1: özel
0: şey.
1: kamplar var,
0: Evet,
1: felsefe
0: evet, evet,
1: kampları
0: evet.
1: var. Ben de takip ediyorum. Astronomi kampları olabiliyor,
0: Evet,
1: çeşit
0: evet,
1: çeşit.
0: evet. Çok özel bir yer gerçekten. Bundan sonra devam etsin
1: İnşallah,
0: istiyoruz her
1: evet.
0: şekilde. Bir müzik arası daha verelim şimdi. Burada Debussy'nin bir eseri Estamp, değil mi?
1: Estamp
0: Oradan
1: albümü, evet.
0: bir bölüm Pagoda.
1: Evet.
0: Pagoda, bu kayıttan söz etmek ister misiniz? 2023 yılıymış ki
1: Evet.
0: sanıyorum yakın bir tarihteki bir
1: Evet,
0: kayıt.
1: doğru. Bu bir konser kaydı.
0: Süreyya Operası.
1: Süreyya Operası'ndan 2023 Mayıs ayında Soprano Burcu Hancı ile bir kahve konserimiz vardı. Kahve
0: Evet.
1: konserleri serisi.
0: Evet.
1: Orada solo çaldığım eser. Benim aynı zamanda tez konumdur. Yüksek
0: Öyle
1: lisans
0: mi?
1: tez konum Estamp
0: Harika.
1: albümü. Onu
0: Evet.
1: incelemiştim. Üç bölümünü de seslendirdim sınavda.
0: Evet.
1: Ama bu konsere tek bu bölümü koyduk.
0: Evet, bu eseri, güzel eseri dinliyoruz. Debussy'nin Estamp'tan, Estamp'ın bir bölümü.
1: Evet, ilk bölümü
0: İlk
1: abla.
0: bölümü Pagoda'yı dinliyoruz.

0: Kirsten Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Burada özgeçmişinize bakıyorum. Adana'da bir etkinlik, daha doğrusu bir oluşum var, değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Ondan söz edelim istiyorum. Mimarmış, sizin mimar olmanızı
1: Evet.
0: istiyordu aileniz.
1: Evet.
0: Mimar Övgün Ateşoğlu. Burada pek çok konserler veriliyor sanıyorum.
1: Evet.
0: Birlikte bir oluşum var. Neler
1: Doğru.
0: söylersiniz?
1: Övgün benim 10 yıllık arkadaşım. İşte 19'lu yaşlarımızda başlayan iki genç kızın arkadaşlığı ile beraber. Kendisi de zamanında mimar olmasına rağmen Çukurova Devlet Konservatuvarı'nın piyano sınavlarını kazanıp gitmemiş
0: Öyle mi?
1: birisi.
0: Gitmemiş mi?
1: Gitmemiş. Aslında birbirimizin bir nevi hayatlarını teğet geçmişiz gibi. O da piyano
0: İçinde kalmış
1: çalarmış.
0: demek ki müzik.
1: O seçmemiş. Ailesinin
0: Seçmemiş.
1: içinde kalmış diyebiliriz.
0: Öyle diyelim,
1: Evet,
0: evet.
1: öyle diyelim. Onunla kendisi Adanalı. Benim annem Adanalı ama hiç benim Adana ile bağım annem üzerinden olmadı. Övgün üzerinden oldu. Hem Adanalı olup ama Ankara'da yaşıyor. Bir aya Adana'da, ailesi orada. Sürekli sık sık git geller yaparken ben bir gün bir konserde onların ricası üzerine Adana'da sahne aldım. Hatta 2023 yılıydı. Süreyya Operası konserinden hemen
0: Sonra,
1: sonraydı, bir
0: evet.
1: hafta sonraydı. O konserde o kadar çok Adanalı sanatseverler ilgi gösterdi ki o minik solo, dört el, kısa bir oda müziği konserine. Ben de arkadaşıma dedim ki yani burada bence güzel bir şeyler yapabiliriz sanat hayatı adına. Çünkü Adana'da Çukurova Senfoni Orkestrası var. Her hafta çok güzel klasik konserlerini devam ettiriyorlar. Şimdi birkaç yıldır Oda Müziği Festivali yapılıyor. O da çok güzel bir oluşum. Piyano yarışması yapılıyor. Biz de minik küçük bir oda müziği konsepti koyarak Adana'nın sanat hayatına katkıda bulunmak istedik. İlk konserimiz 2023 Kasım ayında başladık. O zaman bizim 40 kişilik turizm acentesinin çok güzel bir salonu vardı. Orada yaptık ve o sezon boyunca Tevfik Rodos'u ağırladık, Serhan Bali'yi ağırladık, Burhancı'yı ağırladık. İkinci sezonda da Burak Bilgili'yi ağırladık, bas bariton.
0: Evet.
1: Terra Trio olarak gittik. Besteci Ege Gür'ün eserlerini çaldık. Yani yaklaşık bir 3 sezondur da geçen yılda çok kıymetli Gülsin Onay hocamızı ağırladık. O da piyano resitali için geldi. Muhammed Yıldırır, Can Özsan yani çok kıymetli isimleri ağırladık ve bol bol da kebap yedirdik. Çünkü genelde sanatçılar Adana'yı duyunca o hemen geliriz, kebap da yeriz diye geliyorlar
0: Harika,
1: gerçekten.
0: ne güzel.
1: Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hani
0: Bu
1: butik.
0: yıl da devam
1: Bu yıl da
0: edecek mi?
1: devam edecek. Tabii biz bunu iki genç kadın olarak sponsorsuz yaptık bu zamana kadar. Tabii sponsorsuz yapınca biraz zorluklarla da
0: Tabii,
1: karşılaşıyoruz.
0: tabii.
1: Burada tabii salonumuzu biraz daha büyütmemize ve daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayan Adana Gündoğdu Koleji'ne teşekkür etmek isterim. Onlar ilk günden beri salonlarını bize açtılar. Orada çok güzel bir kuyruklu piyano da var. Piyanonun önemini biliyorsunuz
0: Çok önemli,
1: konserlerde.
0: çok
1: O
0: evet.
1: yüzden onlarla beraber yapıyoruz bu konserleri. Bu sezonda devam edeceğiz.
0: Evet, harika. Burada aslında şimdi müzik arası verebiliriz ama Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü, bu nasıl oldu? Orada mezunsunuz.
1: Mezunum. Evet, 2 yıllık, daha doğrusu 2 yıllık bir ön lisans diplomam var.
0: Evet.
1: Ben hani okulda okurken konservatuvarda biraz boş vaktimiz de oluyordu açıkçası. İkinci bir üniversite, hani açık öğretim nereye yapabilir? Çünkü örgün mümkün olmadığı için. Önce uluslararası ilişkilere girdim ama o 4 yıllıktı, uzundu.
0: Evet.
1: Biraz işte araya pandemiler girince sonra medya ve iletişime yöneldim. Gayet çalışarak, sınavlarıma girerek de
0: Evet, çok
1: almış
0: önemli
1: oldum diplomayı,
0: gerçekten. Pek
1: evet.
0: çok insanın boş zamanı oluyor ama böyle bir şey düşünmüyor.
1: Evet,
0: Yani bir bölüme
1: doğru.
0: gireyim, bir de şurayı bitireyim demiyor. Size faydası oluyor mu bu bölümün? Yani eğitiminizin, eğitim sürecinin.
1: Yani muhakkak oluyordur ama
0: Oluyordur.
1: bilinçli kullandığım hani bir aklıma gelen pek bir şey yok ama muhakkak oluyordur.
0: Evet, evet,
1: Yani
0: evet.
1: ilgimi çeken bir konu olduğu için hani onu belgelemek istedim o dönem ve
0: Tabii.
1: keyifle de dersleri ama şimdi sorsanız çok kuramsal tek bir şey söyleyemeyebilirim tabii.
0: Olmuştur mutlaka dediğiniz
1: Muhakkak.
0: gibi. Şimdi müzik arasına geçebiliriz. Burada biraz önce de söz ettiniz Muhammed Yıldırır.
1: Evet.
0: Sanıyorum ondan söz etmemiz gerekiyor. Bir ortak konser vermişsiniz Terra Trio olarak.
1: Evet.
0: Oradan bir kayıt. Muhammed Yıldırır hakkında neler söylersiniz? Önemli bir
1: Evet,
0: kemancı.
1: son 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. 2
0: Evet.
1: sene önce biz tanışabildik. Kendisi çok kıymetli bir keman sanatçısı. Çok da yetenekli, çok da iyi bir arkadaşım. Beraber yaklaşık bir 5 konser sanıyorum gerçekleştirdik. Hani sadece keman piyano üzerine. Kendisi de Terra Trio'yu da kendi programında ağırlamıştı. O zaman da bizimle beraber de bir eser seslendirmek istedi. Bu da Astor Piazzolla'nın Mevsimlerden
0: Evet.
1: Sonbahara iki keman. Ben söyle birlikte çaldılar
0: Evet,
1: ama
0: evet, evet.
1: onun kendi improvize doğaçlama tarzı zaten hemen duyacaksınız.
0: Fark ediliyor.
1: Fark ediliyor,
0: Evet,
1: evet.
0: evet. Dinliyoruz.

0: Astor Piazzolla'nın Mevsimler adlı eserinden Sonbahar'ı dinledik. Terra Trio ve Muhammed Yıldırır birlikte verdikleri konser kaydıydı bu. Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Özgeçmişinizde konserler var, pek çok katıldığınız festivaller, onları görüyorum ama önemli olan sizin için eğitimcilik diye düşünüyorum ki pek çok yerde var. Bilkent'te başlamışsınız sanıyorum erken müzik eğitimine. Çocuklarla çalışmak, sonra Ankara Üniversitesi'nde var. Büyüklerle de çalışmışsınız ki devam ediyorsunuz hala. Eğitimcilik devam ediyor. Neler söylersiniz bir çocukla çalışmak erken müzik eğitiminde? Çünkü belli ki bayağı çocuklarla çalıştınız yıllarca. Sonra gençlerle de çalıştınız. Neler söylersiniz? Arada fark vardır mutlaka.
1: Muhakkak var. Öncelikle eğitimcilik çok güzel bir şey. Benim çok sevdiğim bir şey. Çünkü hayatta en çok sevdiğim, tutkum olan enstrümanı birilerine öğretmek benim için gerçekten çok keyifli. Saate bakmadan çalışıyorum bir şeyleri öğretirken piyanoya dair. Dediğiniz gibi önce lisans öğrencileriyle çalışmaya başladım. Ve o zaman benimle aynı yaştalardı, hatta büyüklerdi. Sonra da hemen bir sene sonra da Erken Müzik Bilkent Üniversitesi'nin Erken Müzik programında çalışmaya başladım. Orada en büyük tecrübelerimi orada kazandım. Çünkü 4 yaş, en küçük 4 yaşla başlayıp her yaşa kadar devam ediyor verdiğiniz eğitim. Çocuklarla çalışmak çok keyifli benim için. Kolay değil ama seviyorsanız kolaylaşıyor. Tabii ki onların yaşına, yani indiğiniz yaş önemli. Eğer okul öncesi ise bence okul öncesi oldukça zor. Çünkü bir 4 veya 5 yaşındaki çocuğun dikkatini sizin 40 dakika, 45 dakika toparlamanız, tutmanız mümkün olmuyor. Neticede çoğu çocuk.
0: Disiplini sağlamak zor oluyor diye düşünüyorum.
1: Ve o disiplini aslında enstrümanı sevdirerek sağlamanız gerekiyor. Çünkü hani onu korkutarak ya da enstrümanda hata yaptığı zaman, yani 5 yaşındaki bir çocuğa kızamazsınız. 5 yaşındaki bir çocuğa evde çalışıp gelmesini de bekleyemezsiniz. Çünkü o dediğim
0: orada
1: gibi,
0: yapacak, sınıfta
1: orada
0: yapacak.
1: Orada yapacak ve bunu oyunla yapacak. Ve şey de çok kıymetli geliyor bana. İlk bir öğrenciyi piyano ile tanıştırmak bence kutsal bir, ben onu kutsal buluyorum. Çünkü hep yetişkinlerde de görürüz, hani ben de küçükken piyanoya gitmiştim, hocam bana çok kızardı, korktum, bıraktım. Bir insanda iz bırakıyorsunuz.
0: Tabii.
1: O yüzden bu önemli, sorumluluk da onun bilincinde olmak gerekiyor.
0: Evet. Şimdi sanıyorum yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bir iki eserimiz daha var. Ki daha önce de sanıyorum bunu Terra Trio'da seslendirmiştik. Evet. Bu kayıt Burak Soykan'ın bir düzenlemesi değil mi?
1: Evet, doğru.
0: İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Terra Trio denince diğer arkadaşlarımızı da burada analım.
1: Kesinlikle.
0: Bensu Ünsal ve Ezgi Yağmur, Bilgin.
1: Evet.
0: Onlara da buradan selamlarımızı gönderelim. Ve Burak Soykan'ın bu güzel düzenlemesini dinliyoruz şimdi.

0: Burak Soykan'ın düzenlemesiyle Terra Trio'yu dinledik. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Dilan Deri ile sohbetimizin sonuna geldik artık. Burada bir kayıt daha var. En son onu sunalım istiyorum. Çok güzel bir kayıt
1: Evet.
0: çünkü gerçekten. Muhammed Yıldırır'ın bir programı var değil mi
1: Evet.
0: TRT'de?
1: Muhammed Yıldır ile bir Tözite
0: Programı.
1: programı.
0: Evet, geçen sene katılmışsınız.
1: 2025 yılında.
0: Daha doğrusu kemancı Özgecan Günöz
1: Evet.
0: ve flüt sanatçısı, çok değerli sanatçılar Bülent Evcil
1: Evet,
0: katılmışlar.
1: onlar konuktu.
0: Evet.
1: Ben de onlara eşlik yapma fırsatına ulaştım.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok da güzel oldu. Birkaç eser kaydettik tabii o programda. Ama ben özellikle bu kaydı seçtim. Herkesin dinlerken mutlu olacağını
0: Çok,
1: düşünüyorum.
0: evet. Bu güzel bir eser. Katibim
1: Evet.
0: Nihavend Longa, bu özel bir düzenlemesi var
1: Özel
0: değil
1: bir düzenleme Yusuf Yalçın'ın düzenlemesi. Nihavend Longa, Katibim ve Şehnaz Longa
0: mi?
1: diye.
0: Evet.
1: Ve Muhammed Yıldırır da var. Yine iki keman, bir
0: Evet.
1: flüt, bir
0: Evet.
1: piyano.
0: Çok güzel bir kayıt gerçekten. Şimdi bu güzel eseri dinliyoruz. Söyledik değil mi? Şehnaz Longa,
1: Evet.
0: Katibim ve Nihavend
1: Nihavend Longa.
0: Longa'yı
1: Evet.
0: dinliyoruz son olarak. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
0: Her zaman yine beklerim. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğur Ata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

Herkese merhaba, Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sonbaharı artık iliklerimize kadar hissettiğimiz bu günlerde biraz melankolik, biraz masalsı aslında iç dünyamıza eşlik edeceğini düşündüğüm eserlerden oluşan bir liste hazırladım. Sonbaharı beraber karşılayalım istedim aslında. Açılışımızı Thomas Enko'nun Mozart Paradox albümünden La Major Piyano Sonatı'nın düzenlemesiyle yapıyoruz. Hoş geldiniz.

John Batiste'in Beethoven Blues albümünden Frehley's Reverie isimli eseri dinledik. Şimdi biraz romantik dönem tınıları ve neoklasik müziğin birleşiminden oluşan bir düzenleme dinleyeceğiz. Everything Everywhere All at Once. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim bir film ve bu filmin albümünden Debussy'nin eşsiz eseri ve Sun Lux'ın sınırlara meydan okuyan yorumu. Claire de Lune.

Borusan Klasik'te Uyanlıyor programındayız. Barok dönem yepyeni bir solukla misafirimiz oldu. Bach The Cello Suites Recomposed by Peter Gregson albümünden sol majör bir numaralı suite'in saraband bölümü aramızdaydı. Günümüze şimdi hızlı bir geri dönüş yapıyoruz ve Christopher Tin'i misafirimiz ediyoruz. The Lost Birds albümünden Flocks A Mile Wide ve Wild Swans.

Apollo 5 or Radiant Dawn albümünden Fraser Wilson'ın Wishes isimli eserini seslendirdi. İnsan sesi aramızdaydı, şimdi epik bir düzende geri dönecek. Ramin Djawadi yolunu beklediğimiz kış rüzgarlarını bize getirecek. Taht Oyunları 6. sezon dizi müzikleri albümünden The Winds of Winter.

Ola Yaylo'nun Dark Night, Luminous Night kısa çalarından Dark Night of the Soul isimli eseriyle kapanışımızı yaptık bugün. Uyan Neo'da sonbahar günlerine uyandığımız bir yayınla sizlerle birlikteydik. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bugün bir saat boyunca bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayrımoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

않네요. 베스테 수 바이람오ğlu hazırladı ve sundu.